0: Nana nyamienia. Aega yili mani eka edi. Bevye mafaka kia mwizati ya ekwadima.
1: Jungla enzwe. Woni kola lani plakari. Sana vye mami anume diabye kun edi pian.
0: Nana nyamienia. Aega yili mani eka edi. Bevye mafaka kia mwizati ya ekwadima.
2: Benga ve kia kbamu. Bevlo toni kbamu. Yanda
1: you fe.
0: Nana yamia. I ain't mani eka edi. Baby, my faka kamu is what I got him.